0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırmızı
2: akım kapıcı çay kusisi. Bela kadar çay koş bakayım ne de çöke. Hadi
0: kırmızı. La bela çiri rani mahar çay. Kalisi uygun. La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adikum. Ente zuka. Şuf şunur.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey vey dilbere feryat.

0: oji, tübe kefra dil nosoji, gelek surtim girim ruji, veyran ezim malam hırab. Gelek surtim girim kebap, girye bimin sedreng hırab, ya leyteni kunru turab, veyran ezim malam hırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malam hırab. Behiş girim zülfe tureş, biski siyah behnat hoş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malam hırab. Bi keyf girim zülfe tureş, biski siyah zülfet kamer, eşka muhübet amin liser, veyran ezim malam hırab. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap, girye bimin sedreng azap, veyran ezim malam hırab. Sübhanji şahı bitini, hale giri hala gerdeni, ez dingirim berdam dini, veyran ezim malam hırab. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivit kim hakikiye, veyran ezim malam hırab.
1: Bravo. Bel.
2: Son sözlerinizi buyurun.
1: Bel. Son.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dernier.
1: Konuş oğlum.
2: Babana ne önce müjdem isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evine wan u giridana wan birribertiye u gelekhara.

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem ne sakın kapı çekeceğim o sisi. Bela kadar hapı çay koş bu kirli de çeke. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli hani ma hapı çay. Kalesi uy gama gama.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zuka, şuf şlon.

Eren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve eren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve eren azim, alem harap. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve eren azim, alem harap. Ey dilbere, ve dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve eren azim, alem harap.

vento e dal pesce, un erbo, un ermento, al best o al bestavano. Dengi kamşlo, bohdarlık. Dengi kamşlo, radyo, sarıya, internet, evlenemem.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbuke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim alem harap.

0: Je suis en rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

akbele çipkim di desteliye ej mene khun khari gaddare yoyakh bele çipkim di desteliye.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani şuan ra

Çelengu nazgu şen ye ye ye ye şefalu şuhu cebbare ye ye ye ah çelengu nazgu şen ye ye ye ye ah şefalu şuhu cebbare veylu.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Ey evina dili min, roniya çavi min, min biriya tekinde, kes kuy suru deramın.